Aşkı bitireceksin, ağlayan kalbimin ahını durdurma. Madem ki bu aşkı

ardına koyma. Madem ki sen beni terk edeceksin, elinden geleni

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

gemi güvertesinde. Sen beni unutmuş, için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağım?

çağır. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Söyle onsuz hayat nasıl çekilir? Her şarkıda gözyaşlarım,

hayallerimle birleştirip soğuk zeminler üzerine sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları görmeden, bilmeden, duymadan yaşayacaksın. Her nerede garip, mahzun, içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne. Ölme.

senin sahte yüzünü tanıyamadım. Nankör müsün sevgilim, anlayamadım senin.

artık. Farz et ki hayatında ben hiç olmadım. Nankör müsün sevgilin, anlayamadım senin sahte.

Git artık hayatımdan, bıktırdın beni canımdan. İhanetinle vurdun alnımın ortasından, kalbimin ortasından. Çık git artık hayatımdan.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Ağbal. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü konut üretim projeleri çerçevesinde Bayburt için yeni bir satış kampanyası başlattı. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Baksi Müzesi sezonu İrfan Önürmen sergisiyle açtı. Bayburt'taki Baksi Müzesi, 2026 yılı faaliyet dönemine çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen'in solo sergisiyle başlangıç yaptı. Kapsam dışı başlığını taşıyan ve sanatçının son dönemde ürettiği eserlerden oluşan kapsamlı seçki, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sosyolojik ve psikolojik boyutları bir arada barındıran sergi, güç, iktidar, medya unsurlarıyla bireyin varoluşsal arayışını konu ediniyor. Sanatseverler, hazırlanan bu özel koleksiyonu 3 Temmuz 2026 tarihine kadar müze alanında ziyaret edebilecek. Bayburt'ta içme suyu analiz sonuçları. Altı Çeşme'nin suyu kirli. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı, şehir merkezindeki mahalle çeşmeleri ve şebeke hattından alınan içme suyu numunelerinin güncel analiz sonuçlarını paylaştı. Kirli olarak tescillenen çeşmeler şunlardır: Öğretmen Tokiler Çeşme, Zahit Cami Çeşme, Kırk Çeşmeler, Veli Şaban Cami Çeşme, Çoruklevler Çeşme, Tarım Çeşme olarak belirlendi. Top'ten KOBİ'lere 3 milyon liralık nefes kredisi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankaların ortaklığıyla yürütülen Top Nefes Kredisi projesinde 2026 yılı yeni dönem başvuru süreci netleşti. Yapılan resmi duyuruya göre piyasalara finansman kolaylığı sağlayacak destek paketi için başvurular 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanacak. Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısı için önem taşıyan Bayburt Gümüşhane Havalimanı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden teknik bilgi alan Bakan Uraloğlu, projenin mevcut durumu ve ilerleme aşamalarını ele aldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen

0: Düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: mekanlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: silah, gülüşün kurşun, seni son görüşündeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın, solun yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sorma.

0: geçtimin o.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Kafes PlayStation reklamı.

0: kalbimi. Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Çevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
0: Evet, o öyle çıkarmıyor.
1: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
5: Ulan hocam!
1: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
5: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, bu takım çantası nedir oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çaktım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bol aç hocam inşallah.
7: Sinevizyon.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.
5: Kafes PlayStation reklam.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara. Ara sıra gel bize, gel de bir kal.
0: Aralı bu pencere, gökte şimal. 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
0: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
0: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
1: 1 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü konut üretim projeleri çerçevesinde Bayburt için yeni bir satış kampanyası başlattı. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Baksi Müzesi sezonu İrfan Önürmen sergisiyle açtı. Bayburt'taki Baksi Müzesi 2026 yılı faaliyet dönemine çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen'in solo sergisiyle başlangıç yaptı. Kapsam dışı başlığını taşıyan ve sanatçının son dönemde ürettiği eserlerden oluşan kapsamlı seçki ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sosyolojik ve psikolojik boyutları bir arada barındıran sergi güç, iktidar, medya unsurlarıyla bireyin varoluşsal arayışını konu ediniyor. Sanatseverler hazırlanan bu özel koleksiyonu 3 Temmuz 2026 tarihine kadar müze alanında ziyaret edebilecek. Bayburt'ta içme suyu analiz sonuçları. Altıçeşme'nin suyu kirli. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı, şehir merkezindeki mahalle çeşmeleri ve şebeke hattından alınan içme suyu numunelerinin güncel analiz sonuçlarını paylaştı. Kirli olarak tescillenen çeşmeler şunlardır: Öğretmen Tokiler Çeşme, Zahit Cami Çeşme, Kırk Çeşmeler, Veli Şaban Cami Çeşme, Çoruk Levler Çeşme, Tarım Çeşme olarak belirlendi. Topten KOBİ'lere 3 milyon liralık nefes kredisi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankaların ortaklığıyla yürütülen TOB Nefes Kredisi projesinde 2026 yılı yeni dönem başvuru süreci netleşti. Yapılan resmi duyuruya göre piyasalara finansman kolaylığı sağlayacak destek paketi için başvurular 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanacak. Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısı için önem taşıyan Bayburt Gümüşhane Havalimanı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden teknik bilgi alan Bakan Uraloğlu, projenin mevcut durumu ve ilerleme aşamalarını ele aldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kalbim her gün sar.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Toprağınızın değeri

Atmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.

0: Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle ÜniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜniFM'de. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM reklam hattı 0850 360 1864. ÜniFM'le fark edilirsiniz.

0: durur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esthan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Kafes PlayStation reklamları sun.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: UniFM'de tütün ve elektronik sigaranın tehlikesi konuşuldu. UniFM stüdyolarında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ömer Pirin'in üstlendiği gündem özel programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, sigara ve alternatif tütün ürünlerinin bilinmeyen zararlarını anlattı. Dr. Taşova, tütün endüstrisinin son yıllarda strateji değiştirerek elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini zararsız gibi sunduğunu, ancak bu durumun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Bayburt Tahtköy'ünde öğrencilere çevre eğitimi verildi. Bayburt

0: Merkez Tahtköyü İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için Türkiye Çevre Haftası kapsamında özel bir program organize edildi. 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılanması hedeflendi. Program çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı konularında eğitim sunulurken ardından sinema etkinliği gerçekleştirildi. Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Dünya Bize Emanet temasıyla Çevre Haftası başladı. Türkiye genelinde her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Bayburt'ta resmi törenle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk etkinlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Saray Bahçesi alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Müdürlük personelinin tam kadro hazır bulunduğu törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yerel düzeyde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen etkinliklerin açılışı bu törenle başladı. Bayburt Üniversitesi Amerika'da akademik anlaşmalar imzaladı. Uluslararası eğitim sektörünün en geniş katılım sağlanan organizasyonlarından NAFSA 2026 fuarında Bayburt Üniversitesi standı üzerinden görüşmeler yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel süreçler masaya yatırıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
3: 5 numara. Ara sıra gel bize gel de bir kal.
2: Aralı bu pencere gökte şimal. 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
3: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
2: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: mümkün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 2

0: Cinevisión.
1: These are turbulent times.
2: Rhaenyra is coming. You're no longer safe here.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu ayın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi House of the Dragon'un 3. sezonu. Dizi 22 Haziran'da HBO Max'te başlıyor. 8 yeni bölümün resmi fragmanı yayınlandı. Bu bölümler haftalık olarak 10 Ağustos'a kadar yayınlanacak. Game of Thrones'un olaylarından yaklaşık 200 yıl önce geçen dizi, Game of Thrones hanedanının hikayesini ve tat mücadelesine yol açan siyasal, ailevi ve askeri gerilimleri izleyiciye aktarıyor. Bu 3. sezon önceki bölümlerde başlatılan hanedan savaşıyla ilerlerken, varis, ittifaklar ve güç rekabetinin merkezinde bir anlatıya odaklanıyor. House of the Dragon'un 3. sezonu Haziran ayında HBO Max'te. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Bilim ÜNİFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve ÜNİFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜNİFM'de.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. ÜNİFM'le fark edilirsiniz. ÜNİFM'le fark edilirsiniz. ÜNİFM reklam hattı 0850 360 1864. ÜNİFM'le fark edilirsiniz.

对对对。

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamı.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: UniFM'de tütün ve elektronik sigaranın tehlikesi konuşuldu. UniFM stüdyolarında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ömer Pirin'in üstlendiği gündem özel programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, sigara ve alternatif tütün ürünlerinin bilinmeyen zararlarını anlattı. Dr. Taşova, tütün endüstrisinin son yıllarda strateji değiştirerek elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini zararsız gibi sunduğunu, ancak bu durumun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Bayburt Tahtköy'ünde öğrencilere çevre eğitimi verildi. Bayburt Merkez Tahtköy'ü İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için Türkiye Çevre Haftası kapsamında özel bir program organize edildi. 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılanması hedeflendi. Program çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı konularında eğitim sunulurken ardından sinema etkinliği gerçekleştirildi. Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Dünya Bize Emanet temasıyla Çevre Haftası başladı. Türkiye genelinde her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Bayburt'ta resmi törenle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk etkinlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Saray Bahçesi alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Müdürlük personelinin tam kadro hazır bulunduğu törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yerel düzeyde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen etkinliklerin açılışı bu törenle başladı. Bayburt Üniversitesi Amerika'da akademik anlaşmalar imzaladı. Uluslararası eğitim sektörünün en geniş katılım sağlanan organizasyonlarından NAFSA 2026 fuarında Bayburt Üniversitesi standı üzerinden görüşmeler yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel süreçler masaya yatırıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM'le...

0: Gözlerin silah, gülüşün kuruşum. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadım iteliğim, yok kuruşum. Sen ıslandın, solun yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk, kalanın ahını kimselere sormuyor.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimay.
1: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
1: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
5: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: Hande Yener Ego 2 numarada.
2: 2 numara.
1: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk.

0: düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
5: It's the princess.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K'la eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Düğün olsa reklamları sundu.
4: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Uni FM'de tütün ve elektronik sigaranın tehlikesi konuşuldu. Uni FM stüdyolarında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ömer Pirin'in üstlendiği gündem özel programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, sigara ve alternatif tütün ürünlerinin bilinmeyen zararlarını anlattı. Dr. Taşova, tütün endüstrisinin son yıllarda strateji değiştirerek elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini zararsız gibi sunduğunu, ancak bu durumun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Bayburt Tahtköy'ünde öğrencilere çevre eğitimi verildi. Bayburt Merkez Tahtköy'ü İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için Türkiye Çevre Haftası kapsamında özel bir program organize edildi. 1-7

Haziran tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılanması hedeflendi. Program çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı konularında eğitim sunulurken ardından sinema

0: Dünya Bize Emanet temasıyla Çevre Haftası başladı. Türkiye genelinde her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Bayburt'ta resmi törenle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk etkinlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Saray Bahçesi alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Müdürlük personelinin tam kadro hazır bulunduğu törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yerel düzeyde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen etkinliklerin açılışı bu törenle başladı. Bayburt Üniversitesi Amerika'da akademik anlaşmalar imzaladı. Uluslararası eğitim sektörünün en geniş katılım sağlanan organizasyonlarından NAFSA 2026 fuarında Bayburt Üniversitesi standı üzerinden görüşmeler yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel süreçler masaya yatırıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Get lost in a place so massive. It goes on and on and on.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri korkunç bir film. Film maskeli saldırganın hedefi olan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Maskeli bir saldırganla ilk karşılaşmalarının üzerinden 26 yıl geçtikten sonra orijinal grubun hayatta kalan üyeleri Shorty Mix, Ray Wilkins, Cindy Campbell ve Brenda Mix hayatlarını bir kez daha tehlikede bulurlar. Ghostface olarak da bilinen katil geçmişteki olayların kaldığı yerden devam ederek görünüşe göre onları bir kez daha hedef almaktadır.
4: Should we hug?
5: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
4: Oh girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
5: Okay.
3: Komedi ve korku türündeki filmin yönetmenini Michael Tiddes yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Marlon Wayans, Shevin Wayans ve Anna Faris var. İyi seyirler.
6: Cinevision.

içinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Kamu spotu. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Bugün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.

Ben acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerinin martı çığlıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni. Duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Ölüyüm çoktan, bir baksana gözlerime. Gör içindeki o kanlı cam kırıklarını. Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle. Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını. Ben acılar denizi olmuşum, yaklaşma. Sularım tuzlu, sularım zehir zemberek. Baksana, herkes içime dökmüş artıklarını. Bu karanlık bitse artık, bir ay doğsa, bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içime bıraktıklarını.

94.0 MHz'de radyonuz Üne FM'de. Saatler 21.51 şu anda. Düşler Sokağı'ndasınız. Radyolarını yeni açan dostlarımız, bizleri takip eden, dünyanın dört bir yanında bizlerle olan tüm şiir severlere hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Yine bir cumartesi gecesi şiir adına her şeyi sizlerle paylaşamasak da bir sonraki haftaya yahut haftalara birkaç cümle, birkaç kelime bırakacağız mutlaka. Efendim bizleri www.unefm.com.tr'den takip edebilir, aynı zamanda mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0853 60 18 64.

Çok kıymetli bir şairimiz var, Şükrü Erbaş. Bilenler çok iyi bilir. Şiiri de bilenler, beraberce okuyalım. Senin korkularını benim inceliğimi diyelim.

ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne güz, ne cephelerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini, birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içini, ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi, türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödünç bir sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek, birdenbire büyümesi. Gülüşü artık yaprak kıpırdamayan bir çocuğun, insanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi. Bir kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde.

Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin. Parmaklarını sözüne pınar edememek. Uzaklarda bir adamın üşümesi, bir kadın dağlarda daldıkça. Işıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan. Çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunu. Evlerle sokaklar arasında bir ayrım kalmaması. Ayrılık, yağmurdan vazgeçiş, sudan üşüme, yalnızca gölge vermesi ağaçların, iyiliğin küfre dönmesi ayrılık. Güneşin bir ceza gibi doğması dünyaya, başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş. İki adımından birisi insanın, sevincin kundakçısı, hüznün arması, süren korkusu inceliğin, ayrılık, o küçük ölüm.

Şimdi anlıyor musun? Gidişinin neden ayrılık olmadığını. Bir yaprak düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu. Bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını. Boşluğa bir boşluk katmadığını. Kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ayrılık, o köpüklü öpüşlerin ardından kalkıp ağzını yıkadığında başlamıştı. Ben bulutları gösterirken, bulmacanın beş harfli bir yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış, aşkın şarabının ağzını açtım, yeryüzünden içti, bende kaldı. Türküsü tenimde düğümlenirken, odadan çıkışınla yolunu tutmuş, dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip, bu eteğin üstüne bu bluz yakıştı mı dediğinde varacağı yere varmamıştı çoktan. Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir okumayacağım bir süre. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım mesela. Arda kuş resimli aynalar aramayacağım mahalle pazarlarında. Gençliğimi anımsamak için emekli kahvehanelerinde yaşlılarla konuşarak sonumu görmeye çalışacağım. Fotoğraflarını güneşe koyacağım. Bir an önce solsun diye. İçinde ay ışığı, iğde kokusu ve begonvil bulunan tüm resimleri duvarlardan indireceğim. Mican türküsünü asacağım yerlerine. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Fesleğenden başka bir çiçek koymayacağım penceremin önüne. Büyük kentlerin varoşlarında çırpınan 3 milyon yurtsuza evimi açacağım. Nerede bir kayıp, bir faili meçhul varsa bıraktığı acının yanına resmini asacağım. Şaşırma, yetimi korumak için yeni aşklar bulacağım kendime. Ne yapacağımı sanıyorsun? Tenin tenime bu kadar sinmişken, ömrüm azala azala akarken önümde, gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken, senin korkularını benim inceliğimi doldurup yüreğine, bıraktığım boşluğu yonta yonta binlerce heykelini yapacağım.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasına bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim. Tıkandım o an. Elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu.

geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine, ben de bittim.

Efendim saatler şu anda 22.20'yi gösterirken Düşler Sokağı'ndasınız. Radyolarını yeni açan dostlarımız. Yavuz Bülent Bakiler'le devam edelim istiyorum. Bizleri şu anda kulağı bizlerde olan şiir sever dostlar. Şu anda Instagram adresimizden canlı yayını da açtık. Canlı canlı dinlemek isteyenler, hem izleyip hem dinlemek isteyenler Ömer Piri TR adresine bekliyoruz efendim. Bizleri aynı zamanda www.unefm.com.tr'den takip edebilir ve mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0850 360 1864. Ankara'ya doğru gideceğiz. Cebeci istasyonu diyelim.

Cebeci istasyonunda bir akşamüstü. İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi, sıcak bir kara sevda. Yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk, kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü, yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü, bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün, gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Beni bırakma.

Meyhane sarhoşları gibi sarılsıklan bir yalnızlık duyuyorduk. Sen ağlıyordun. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince, içimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordu. Gitsek, gitsek diyordu. Yüreğimin atışından deli gönlümce sırılsıklam, paramparça, her me perişan türküler söylüyordum. Sen ağlıyordun.

0: Şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma iki yıldız gibi gözlerim. Gel ey ciğerime saplanan hançer. Gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan. Gel artık, ne olursun. Gel artık.
1: Düşler sokaklar.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, açıl. Örtün karanlıkları masmavi denizlerde. Ve dinle kalbimi, bak nasıl çarpıyor o bütün özlemlerin koyulaştığı yerde. İlki seni bekliyorum. Bir sabah gün doğarken aç perdelerini. Bak, sevinçle balkonuna konuyorsam martılar, kendini tadılmamış derin bir hazza bırak. Dökülsün dudağından en umutlu şarkılar. Bil ki seni istiyorum. Ve gecelerden bir gece uyanırsın apansız. Uzaklarda elemli, garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız, ve bir gün kabrimde bir sarı çiçek biterse, bil ki seni seviyorum.

Saatler 22.46, Duşlar Sokağı'ndasınız efendim. Radyolarını yeni açan dostlarımız, kıymetli şiirseverler, saat 00 gösterene dek programımıza devam edeceğiz. Öz şiirlerimizle devam edelim. Ne diyelim, acıyı görmek mi istiyorsun? Gözlerime bak.

acıyı görmek mi istiyorsun? Gözlerime bak. Dudaklarımda söyleyemediğim sana ait duyguları, bana her fırsatta bıraktığın yokluğunun acısını fark edeceksin. O zaman anlayacaksın acının sende ne kadar masum durduğunu. Ayrı yetişmiş güllerin birbirine hasreti gibi umutla kurudum sensiz. Ve sen hiç gözlerime bakıp beni sevdiğini söyleyemedin. Oysa sırf bu kelime için kurduğum hayallerdi beni hayatta tutan. Bir boşluktan içeri girdim her gece. Senli düşlerden sensiz karanlıklara süzülür gibi. Ellerin nasıldı, küçük müydüler? Ve parmakların ince uzun mu? Parmaklarını parmaklarımın arasına hissedip seninle sahil boyu denizi hiç fark etmeden birbirimize bakıp yürüyemedik. Gözlerinin yeşilinde geleceğe dair hayaller kuramadan sadece umut ettim gözlerini görebilmeyi. Ve o gözlerindeki ışıltıya karanlık gecelerime hep yol göstermeni istedim. Acıyı görmek mi istiyorsun? Gözlerime bak. Ve yaşanmamış boşa geçen anların hüznünün şiirlerini oku. Kirpiklerinden sıyrılıp yanaklarına düşen dizelerimde bensiz yattığın o yataklarda benli hayaller kurma artık. Sabahlara merhaba derken beni seven bir şair var deyip gurur duy sadece. Ve hiç bilme o şairin senin için her gün defalarca öldüğünü. Ve bil ki insan sevdiğiyle beraber olacak mahşerde. Tek umudum bu şimdilik.

Dünyada olamadığım anları mahşere bıraktım ben. Ben seni bu dünyalık mı sevdim sandın? Ölünmüş, terk edilmişmiş, umrumda değil, gelme istersen. Nasılsa bir gün hayat biletimi kestiğinde kavuşma vakti olacak benim için ölüm. Dudaklarımdaki acı tat, yoksa acı bir tebessüm mü olacak sana ulaşmayı beklemek? Ne yazık, hiç bilemeyeceğim. Acıyı görmek mi istiyorsun? Gözlerime bak. Sen uzakta, çok uzakta. Bensiz bir yaşamın anlamsız günlerini yaşamaktasın. Benim gibi.

Seni seviyorum. Gerçeğin ta kendisi bu iki kelime. Sırf dudaklardan çıkması istenen değildi. İçimde, ta içimde senin için atan bir kalbin feryadı. Haykırışı bu sevdiğim. Sana ulaşamasam da, biliyorum ki zavallı kalbim sana ait her şeyi saklıyor en gizli yerlerinde. Kanlı ve uykusuz gözyaşlarımın her gece aynalardan süzülmesi gibi acı veriyor uzaklarda oluşun. Biliyorum beni sevdiğini, acıyı tattığını da benden uzaklarda. Ama hiç bana sana ait bir şeyi vermedin. Acı tek taraflı olsaydı ne yürek dayanırdı, ne yaşamın bir anlamı olurdu. Ama yokluk kötü sevdiğim. Bir beden olmak isteyen yüreklerde ayrı ayrı yaşamak kötü. Sana her fırsatta koşmak isterken beni durdurmaların, yüzüne hasret kaldığım günlerde beni ısrarla kırışlarını hiç anlamış değilim. Eminim yine okuyunca bu şiirimi üzeceksin dudaklarını ve eminim ağlayacaksın. Ağlamak seni ben yapar sevdiğim. Ve beni sen yapan da içimde senin için yanan bir kalple yaşamak. Her gün Üsküdar'da oturup kendimi dinlerim. Oysa konuşan sendin hep benimle. Ne martıların vapurla takılışı, ne işportacıların bağırışıydı fark ettiğim. Ben denizi seyrederken gözlerinde boğulmayı sevdim. Yosun tuttu gözyaşlarım sensizliğin dalgalarında. Gözlerim ve ben her Üsküdar'a inişimizde. Bir gün seninle bir bantta oturup sadece ve sadece hiç konuşmadan gözlerime bakmak istedik. Kaç zamandır bir hüzün dolaşıyor odamda. Duvarlar bir şeyler söylüyor sanki. Adım adım yok oluşumu izliyorum. Her batan güneşin karanlığı getirmesiyle. Sabahlara kadar uykusuz gözlerimle uzaklara, karanlıklara bakıyorum mütemadiyen. Ve kayan her yıldızda tek bir şey dinliyorum. Ve senin için yalvardığım namazlarda secdeye kapanıp Rabbime ettiğim dualarım, tuttuğum dilekle aynı olması ve sonra umudunu yitirmeden Rabbimin bir bildiği var deyip kabul olmadığında dualarımın, tekrar tekrar yalvarmalarımı. Seni okyanusların diplerinde bir midyenin içindeki inciyi görme ihtimalinin olmadığı gibi kabul ettim. Ve seni hiç ulaşılmayacak dağların zirvesinde, koklayamayacağım bir çiçek olduğunu fark ettiğimde tek bir şey düşündüm. Dokunamadan tenine, öpemeden öpülesi dudaklarını mahşere erteledim muslatı. Ben o kargaşada ne yaparım bilmem ama İnsan mahşerde sevdiğiyle beraberdir derler. Acımasız olan ne sensin ne de ben. Bize gümüş tepsiyle sunulan hüzünlü bir hayat sadece. Ve kabul etmesi zor olan bu ayrılıklara katlanmak sanırım. Seni bulduğumda sevgi anlam kazandı. Her anımsadığımda yaşamam oldu gülüşlerin. Hiç tükenmedi içimde senin için yanan ateş. Ve ben o ateşle yanmayı sırf seni sevmek olduğu için inan bana çok sevdim.

Efendim saatlerimiz şu anda 23.05. Düşler Sokağı'ndasınız. Cemal Safi sıradaki şiir. Var mı beni içinizde tanıyan demeden önce Üstad Necip Fazıl'ın o dizeleri yine hatırıma geldi. Sizle paylaşayım. Zaman zaman çeşitli şairlerimizden, üstadlarımızdan anlık olarak böyle hatırımıza gelip de o dizeleri sizle paylaşıyoruz. Çok da güzel oluyor. Üstad Necip Fazıl der ki, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık, neye yarar?

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eylerim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşim ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim.

Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman'ı kim bulamadı çaremi? Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocakları söndürdüm. Mevladan'ım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, asmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

Hadi gidiyorsun, yürekten kan gidiyor, sen gidiyorsun, her şey gidiyor. Gökte bulut, dağda kar, düzde kervan gidiyor. Solgun bir gül oluyor insan, bir demet kır çiçeği ürüyor, sen gidiyorsun. Ne ucuz yaşıyorsun, ne kolay. Bir kristal gibi ellerimden düşüyorsun, bakma öyle. Ben kanıyorum, sen üşüyorsun. Kolay değil, bir yalan bu, yaralayan, kanayan koca bir yalan. Yalan işte, sevdiğim yalan. Şarkılardan arta kalan ve sabah buğusu ve tarla faresi. Ve ekmek derdindeki içi kalbi gibi, yumuşacık, sıcak bir yalan.

ıslak bir gözlerimle geçiyorum yaralı bir ceylanın kalbinden. Ceplerimde kül var bir yangından arta kalan. Sorduğum adreslerde kimse oturmuyor ve kimse olmuyor ben sorduğum zaman. Her şey bir yalan gibi yandığı zaman yalnız olduğunu anlıyor insan. Anladım ve geçtim yaralı bir ceylanın kalbinden. Aynamı kırdım, fotoğraflarımı yaktım. Nasıl da acımasızdım taflılarıma karşı. Nasıl da umarsız. Su gördüm düşümde. Karanlıktı ve gürültüyle çağlıyordu. Ceplerimde kül vardı ve yanıyordu. Sonra sabah oluyor. Ve bir ceylan kalbinde alem ağlıyor.

Hayır diyordu bir dağ köylüsü. Hiçbir şey için geç değil. Ve geç değil bir şey için hiçbir şey. Bir şey vardı öyleyse, bir şey beni çeken. Güneşin dağdasından uzağa, kocaman çayırlara çeken bir şey. Gümrah ırmaklara. Sonra sıcağa, sonra acıya. Sonra yaralarıma merhem olmaya kapıma dayanan bir şey. Tutsana beni, bırakma sana. Olsun yaralı sana, olsun ağrısa da, yalan da olsa kal sana.

dağ köylüsü. Aşkın olduğu yerde ben varım. Sen olmasan da ben varım. Yağmur yağar, saçlarım filizlenir. Bir yıldız düşer omuzlarıma. Islık çalar, ıslanır şarkılarımı söyler geçerim kapından. Camların buğusundan ve yağmurun kokusundan tanırlar beni. Bilirler. En iyi yalanlarını alırım onların. Adresler sorarım, kimseler oturmaz orada. Ve kimseler olmaz ben sordukça. Dağ köylüsü. Şimdi gidersen şimdi git. Kalırsan şimdi. Tutsana beni. Bırakmasana. Olsun yaralasana. Olsun ağrısa da. Yalan da olsa. Kalsana.

İçimden dedim sadece. Beraber yürüyelim olur mu? Varsın gemilerimizi taşımasın sular. Varsın yarı yolda uyuyakalsın bize gönderilen bahar. İçimden dedim, beraber yürüyelim olur mu? Varsın gölgemiz olsun hüzün. Dilediği gibi uzatsın cena. Ve varsın annemiz olsun. Hayat daha sert vursun yumruklarını. İçimden dedim, ilmeği kaçmış bir hayat bizimkisi. Nedir alnımızdan öpmek? Kalmış mıdır kalesi düşmüş bir şehrin cazibesi? Nedir yalnız bize yakışan bu serüven? Bu serüven ki bizden biri yaptı sırtımızdaki hançeri ve terk etti bizi huzur denen sevgili. Kala kaldık şaşkınlığın avuçlarında, illur bir kuş gibi. İçimden dedim, gömülü bir ırmağın yalnızlığıdır bu. Hadi beraber yürüyelim olur mu?

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller, Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Karşı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi, bende çıkar güneş aydınlığa. Bir nişan yüzü, bir kapı sesi, seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Zamaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zamaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın, denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin ve parmakların. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uyumaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Yağmurlardan sonra büyülmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyülmüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten, cevap versin bu kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir gülümsesen, bir tüy ki kapalı geceye güne. Altın bilezikler o kokulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller.

yaparken halden anlamayan yarın eyleyim, eyleyim. Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Birlikteliğimize devam ederken kıymetli kardeşim Recai, abi şu an nöbetteyim, sevgiler sunuyorum. Son derleme şiirim, seslendirirsen sevinirim demiş. Daha yeni yeni mesajlara bakıyorum bu arada. Yaklaşık 20 dakikamız kaldı programımızın sona ermesine. Kaç usta haykırdı. Recai, senin şiirini bir şiir okuyacağım. Onun ardından hemen böyle pekiştireceğim. Müsaade edersen. Onun öncesinde Instagram'dan bizleri takip edip şu anda canlı canlı dinleyen arkadaşlar, kardeşlerim var. Seni böyle seversem asarlar beni diyelim o zaman.

Seni böyle seversem, asarlar beni. Bir deniz fenerinin söndüğünü görürsün. Evlerine kapanır bütün gemiler. Sis basınca o limanları. Sen kime kalırsın? Seni böyle sevdiğimi bilseler de, bilemezler. Ay batar, bir bulut kaynar, duyamazlar ki. Seni böyle sevdiğimi bilseler de bilemezler. Gün doğar, yer oynar yerinden. Duyamazlar ki. Seni böyle seversem asarlar beni. Yokluğunu anlatırlar önce bir güzel, sonra dudaklarım çatlayınca susuzluğuna. Bir sabah tam 5:30'da ipe çekerler beni. Seni böyle sevdiğimi bilseler de bilemezler. Ay batar, bir bulut kaynar, duyamazlar. Seni böyle sevdiğimi bilseler de bilemezler. Gün doğar, yer oynar yerinden, duyamazlar ki. Ay batar, bir bulut kaynar, duyamazlar ki. Ama seni böyle seversem, asarlar beni. Seni böyle seversem, asarlar beni.

ve kaç usta aykırdı. Bu aşktan hayır yok, unut dediler. Unutmak mümkün mü Liselim seni? Beni bul da şimdi bir teselli ver. Kadere el açtım, dilendim seni. Geceyi yaşarım doğmaz güneşim. Hasret sancısını birden bir ben çekerim. Şaşıran sen miydin yoksa ben miyim? Bilmem ki bu dünyada, bu dünyaya ben niye geldim? Sensiz iki gün geçiremem derdim. Kahvenin hatırına 40 yıl geçirdim. Aldığım her nefeste vurgunu yedim. Vazgeç gönlüm desem de dinletemedim. Boşuna mı yazılmış bu sözler aşka? Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa. Kaç usta haykırdı şarkıyla, aşkla. Senelerce dinledim, öğrenemedim.

Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı programı burada sona erdi efendim. Haftaya cumartesi gecesi görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

Birlikte emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.